Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Samuel Duşkin. Polonya doğumlu, Amerikalı kemancı, besteci ve eğitimci Samuel Duşkin, Igor Stravinsky ile yakın işbirliği ve 20. yüzyılın önemli keman eserlerini kayıtlar yoluyla dinleyicilere tanıtmasıyla anılır. 1903 yılında 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Duşkin, ilk müzik eğitimine New York'taki Müzik Sanatları Enstitüsü'nde başladı. Daha sonra Paris Konservatuvarı'nda kemancı Guillaume Remy ve besteci Gabriel Ganay'ın öğrencisi oldu. Ayrıca Fritz Kreisler ve Leopold Auer'i de etkili öğretmenleri arasında saydı. 1918'de Paris ve Londra'daki ilk konserlerinden sonra 1924'te New York'ta bir resital veren sanatçı, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve İsrail'deki büyük orkestralarla performanslar sergileyerek uluslararası bir kariyer inşa etti. Bu performanslarda genellikle çağdaş repertuara ağırlık verdi. 1930'da Paris'te besteci Igor Stravinsky ile tanıştı. Stravinsky'nin re majör keman konçertosunun şekillenmesinde teknik tavsiyelerde bulundu. Stravinsky keman konçertosunu Duşkin'e ithaf etti. 1935'te Stravinsky yönetiminde konçertonun ilk kaydını yapan kemancı, eseri 60'tan fazla kez seslendirdiği kapsamlı bir turneye çıktı. Maurice Ravel'in Çigana'nın yanı sıra Sergei Prokofiev, Bohuslav Martinu, Gabriel Pierne ve George Gershwin'in eserlerinin dünya premierlerini gerçekleştiren Duşkin, virtüöz kariyerinin yanı sıra keman etütleri besteledi. Hem klasik hem de modern eserlerin keman ve piyano için transkripsiyonlarını yaptı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde saygın bir keman tekniği öğretmeni olarak görev yapan Samuel Duşkin, 24 Haziran 1976'da Manhattan'daki evinde 84 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
1: Mutfak dedikodusu.
2: Şostakoviç, Puccini'nin operaları hakkında berbat diye haykıran Benjamin Britten'a, "Hayır Benjamin, yanılıyorsun. Harikulade operalar yazdı ama müziği berbattı." demiş. Hector Berlioz, "Gerçek müziğin ve müzisyenlerin baş belası olan divalardan iğreniyorum." demiş. Philip Glass, "Beni minimal besteci olarak tanımladılar. Bu tanımı gerçekte hiç kabul etmesem de alıştım." demiş.
0: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor. Sevgili dinleyenler, bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Franz Schubert'in zamansız ölümünden sonra Burg Müller'in ölümünden daha üzücü bir ölüm olamazdı. Robert Schumann.

Alman besteci Norbert Burgmüller'in erken ölümün ardından bir hayli yakındı Schumann. Yakınmakta da haklıydı kendisiyle. Aynı yıl 1810'da doğan Norbert 26 yaşında ölmeseydi bestecilik yeteneği kim bilir nasıl gelişecekti. Parlak ve duyarlı bir besteciydi. Umut vadeden kariyeri henüz 26 yaşında trajik bir şekilde sona erdi. Olağanüstü müzik yeteneğiyle donanmış olan Burgmüller, senfoniler, piyano konçertosu, oda müziği, vokal eserler ve diğer orkestra eserleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede eser besteledi. Yeteneklerine rağmen Burgmüller'in hayatı mücadelelerle geçti. Epilepsi hastasıydı. Duygusal sıkıntıya bir tepki olarak aşırı alkol tüketimi epilepsi nöbetlerini daha da kötüleştirdi. İki nişanlısından ayrılması yoğun bir üzüntü getirdi besteciye ve bu da hastalık ve depresyonla gölgelenen yaşamına olumsuz etki etti.

Baruch Müller ilk piyano konçertosunu bestelediğinde çağdaşı Robert Schumann'da Opus 92 ve Opus 134 sayılı iki piyano eserini bestelemişti. Bu eserler Schumann'ın en iyi eserleri olmasa da kendine özgü güzellikleriyle bir dehanın izlerini taşıyordu. Baruch Müller'in piyano konçertosunda ise kendinden emin bir akıcılık, Weber ve Hummel'in ruhunun izlerini taşıyan daha geleneksel özellikler vardı. Ancak herkesi büyüleyen şey konçertonun ikinci bölümüydü. Piyano, solo, cello ve orkestra arasında olağanüstü bir diyaloğun duyulduğu bu yavaş bölümde Baruch Müller her iki çalgının ve orkestranın birbirini ezmeden kendi sesini duyurmasına eşit olanak sağlamıştı. Baruch Müller'in erken ölümü bu türdeki tek eseri olan piyano konçertosunun etkisini ve yayılmasını ve yeterince takdir edilmesini sınırladı.

Burgmüller'in henüz 16 yaşındayken yazdığı piyano sonatını Schumann mükemmel bir eser olarak nitelendirmiş. Tutkulu, etkileyici ve dikkat çekici piyano sonatının açılış bölümü hakkında şunları yazmıştı. Bölüme yoğun, güzel ve güçlü bir tutku hakimken besteci heyecanının kontrolünde elinde tutuyor. Böylece kalbi hem coşturuyor hem de aynı anda sakinleştiriyor. Robert Schumann'ın yazılarında ve ara sıra yaptığı performanslarda Burgmüller'e verdiği destek, bestecinin eserlerinin tamamen unutulmamasını sağlamıştır.

Besteci Mendelssohn da Burg Müller'i destekledi ve konser programlarına dahil etti. Johannes Brahms da aynı şekilde. Schumann 1838'de Leipzig Gewandhaus'ta Mendelssohn yönetimindeki bir konserin ardından yazdığı yazıda Burg Müller'in 1. senfonisini son zamanlarda yaratılmış en soylu senfoni olarak değerlendirmişti. Beethoven ve Spohr'un etkilerini şaşırtıcı bir şekilde taşıyan Dominör Senfoni, Brahms ve Bruckner gibi romantik bestecilerin senfonik yeniliklerini de önceden haber veriyordu. 1830-1833 yılları arasında bestelenen senfoni 13 Kasım 1834'te Düsseldorf'ta premierini yaptı. Konser eleştirisinde Burg Müller'in kendine özgü sesiyle öne çıkan 1. senfonisinin özgünlüğünden ve şaşırtıcı yeniliğinden övgüyle söz edildi.

Norbert Burgmüller'in Opus 7 Re minör 2 no'lu yaylı dörtlüsü Burgmüller'in henüz genç bir delikanlı olduğu 1825-1826 yılları arasında bestelenmiş erken romantik oda müziğinin güzel bir örneğidir. Bu dörtlü Burgmüller'in kısa bir süre içinde yazdığı dört eserinden biridir ve Beethoven'la çağdaşlarının oda müziği gelenekleriyle olan derin bağını yansıtır. Müzik erken romantik tarzın ayırt edici özelliklerinden olan etkileyici melodiler ve dinamik kontrastlarla doludur. Burgmüller'in yazımı, biçime erken yaşta hakimiyetini ve lirikliği dramatik gerilimle dengeleme yeteneğini de gösterir. Bu nitelikler daha sonra Schumann ve hatta Brahms'ın eserlerinde de yankı bulacaktır. Gençlik dönemine ait olmasına rağmen dörtlünün ifade gücü ve yapısal netliği Burgmüller'in besteci olarak potansiyelini vurgulamaktadır.

Yaşamı boyunca sadece piyano konçertosu, birinci senfonisi, bazı koro parçaları halka açık olarak seslendirilen Burgmüller'in eserlerinden bazıları 1980'lerde yeniden gündeme getirildi. Klasik müzik tarihinde yeniden yankı bulan eserleri 1986 yılında Düsseldorf'ta Burgmüller'in ölümünün 150. yıl dönümünü anma konserinde ilk kez seslendirildi. Kabul edelim ki onun hakkında çok az şey biliyoruz. Alman besteci Burgmüller'in hayatı ve kariyeri kısa sürmüş olsa da ardında bıraktığı zengin müzik mirası büyüleyici. Hak ettiği ilgiyi göremeden yaşama veda eden Norbert Burgmüller hakkında Alman oyun yazarı, romancı ve şair Karl Immermann bir keresinde şunları yazmış. Burgmüller hiçbir notayı sadece var olsun diye yazmadı. Her ton yaşayan bir gereklilikten doğdu. Kendini hissedilmeyen, geleneksel yollarla tatmin etmektense o bir şeyi bitmemiş bırakmayı tercih etti.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

Bursen Klasik bu hafta sonu 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 33. İstanbul Caz Festivali'nin ritmine kapılıyor. Klasik müziğin sınırlarını zorlayan sıra dışı yorumlar, cazla haşır neşir olan usta klasikçilerden yeni keşifler, farklı türleri bir araya getiren müzikal karışımlar, klasik müzikle cazı buluşturan renkli bir müzik dünyası. Klasiklerle cazın yan yana hizalandığı bu benzersiz müzik keşfi için hafta sonunda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te buluşalım.

Bursen Klasik bu hafta sonu 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 33. İstanbul Caz Festivali'nin ritmine kapılıyor. Klasik müziğin sınırlarını zorlayan sıra dışı yorumlar, cazla haşır neşir olan usta klasikçilerden yeni keşifler, farklı türleri bir araya getiren müzikal karışımlar, klasik müzikle cazı buluşturan renkli bir müzik dünyası. Klasiklerle cazın yan yana hizalandığı bu benzersiz müzik keşfi için hafta sonunda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te buluşalım.

Bursen Klasik bu hafta sonu 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 33. İstanbul Caz Festivali'nin ritmine kapılıyor. Klasik müziğin sınırlarını zorlayan sıra dışı yorumlar, cazla haşır neşir olan usta klasikçilerden yeni keşifler, farklı türleri bir araya getiren müzikal karışımlar, klasik müzikle cazı buluşturan renkli bir müzik dünyası. Klasiklerle cazın yan yana hizalandığı bu benzersiz müzik keşfi için hafta sonunda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te buluşalım.

Ülkemizin önde gelen bas seslerinden devlet sanatçısı Attila Manizade, Türkiye dışında birçok ülkede solist olarak sahneye çıkmış, konserler vermiş, canlandırdığı karakterlerle sanatseverlerin büyük beğenisini toplamıştır. Bu Fo'dan dramatik rollere uzanan çok yönlü bir repertuarı başarıyla yorumlayan, dünyanın en önemli sahnelerinde sergilediği sahne performanslarıyla ülkemizi opera alanında üst düzeyde temsil eden Bas Attila Manizade'yi Ayın Yorumcusu köşesinde

representing farmers. Workers and indigenous people.

Alors, maintenant, la lumière 40, je...

Bursen Klasik bu hafta sonu 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 33. İstanbul Caz Festivali'nin ritmine kapılıyor. Klasik müziğin sınırlarını zorlayan sıra dışı yorumlar, cazla haşır neşir olan usta klasikçilerden yeni keşifler, farklı türleri bir araya getiren müzikal karışımlar, klasik müzikle cazı buluşturan renkli bir müzik dünyası. Klasiklerle cazın yan yana hizalandığı bu benzersiz müzik keşfi için hafta sonunda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te buluşalım.

0: Borsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve İç Tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2020.

söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Feniks kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır. Ancak final zaferdir. Feniks, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim. Hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Bestelediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var. O bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadser'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde müzik tarihi, estetik, radyo ve televizyonda müzik programcılığı ve doktora programında zaman içinde müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar, yazan Evin İlyasoğlu, yayını hazırlayan Mürsel Çavuş, kapak ve iç tasarım Ömer Erduran, Remzi Kitabevi, 224 sayfa, 1. basım Mayıs 2026.

Bursen Klasik bu hafta sonu 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 33. İstanbul Caz Festivali'nin ritmine kapılıyor. Klasik müziğin sınırlarını zorlayan sıra dışı yorumlar, cazla haşır neşir olan usta klasikçilerden yeni keşifler, farklı türleri bir araya getiren müzikal karışımlar, klasik müzikle cazı buluşturan renkli bir müzik dünyası. Klasiklerle cazın yan yana hizalandığı bu benzersiz müzik keşfi için hafta sonunda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te buluşalım.

meiner Bildung, meiner Feinheit, solch ein Spott.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Bu programımızda yine birbirinden ünlü yorumcuların rehberliğinde müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfe çıkıyoruz. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi orusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve lead ustası Schubert'in Andey Mond adlı çok sevilen leadine kulak verelim.

Franz Schubert'in Undine Mont, Aya adlı Lied'inin düzenlemesini kemancı Peter Thomas, oğlu piyanist Fred Thomas'ın Doğa adını verdikleri albümlerinden dinledik. Kraliyet Müzik Akademisi'nde eğitim gören piyanist, çok yönlü enstrümantist, besteci, yapımcı ve aranjör olan Fred Thomas'ı doğaçlama gelenekleri, erken dönem müziği, klasik müzik ve caz arasında akıcı bir şekilde geçiş yaptığı çalışmalarından tanıyoruz. Johann Sebastian Bach'ın eserlerine getirdiği ufuk açıcı yorumlarıyla ünlü olan sanatçı 2015 yılında babası Peter'ın 70. yaşını kutlamak için Doğa albümünü onunla birlikte yayınlamış. İki ünlü müzikçi albümde yer alan eserleri sadece yan yana getirmekte kalmamış, kendi müzikal yaşantılarıyla albümde yer alan besteciler arasında bağlantılar da kurmuş.

Mendelssohn'un bir numaralı re minör piyanolu triosunun Andante con moto tranquillo bölümünü Thomas Doe ve onlara katılan cellist Eduardo Vassallo'dan dinledik. Felix Mendelssohn'un re minör üçlüsü kalbimde nostaljik bir yere sahip, bir şekilde kanımın ve dokularımın bir parçası gibi diyor Fred Thomas. Küçükken babamın kemanından yükselen melodiler eşliğinde sayısız sabah nazikçe uyandırıldım ve bu melodiler yarı uykulu zihnimi yıllarca işgal etti. Anılarımda hala güçlü ama uykulu bir iz bırakmış durumda. Babam çocukluğundan beri Schumann'ın şarkılarını da çok severek dinlemiş ve bu şarkılardan çok etkilendiğini her zaman bana söyler.

Schumann'ın In Der Frame'de, Evden Uzakta adlı şarkısını Peter ve Fred Thomas'ın yorumundan dinledik. Schubert ve Beethoven, babam Peter'ın 70 yılı aşkın meslek hayatında temel beslenme kaynakları olmuştur. Emekli olduktan sonra orkestralarda çalmayı özlediği şeyin ne olduğunu ona sorduğumda hemen hiçbir şey diye yanıtladı. Ardından mahcup bir şekilde Mahler hariç diye ekledi. Ich bin der Welt abhanden gekommen, dünyadan koptum şarkısı hakkında ne söyleyeceğimden emin değilim dedi. Çok büyük ve çok derin bir müzikal anlayışı var. Babamın dediği gibi Mahler çok büyük ve derindi ve anıtsal eserlerle ilgileniyordu. Eğer dinleyicilerinizi sıkıyorsanız daha hızlı değil daha yavaş gidin diye bir tavsiyesi vardır Mahler'in. Bu tavsiyeyi Duo albümünü yaparken biz de uyguladık.

Mahler'in en güzel ve dokunaklı şarkılarından Ich bin der Welt abhanden gekommen, Dünyadan Koptum adlı şarkısını Peter Thomas ve Fred Thomas'tan dinledik. İki çalgının birlikte şarkı söylemesinin ne anlama geldiğinin bir özeti gibi olan Duo albümünün en sevdiğim eseri en sonda yer alıyor diyor Fred Thomas. Bu da Bach'ın eseri. Birçok insan için Bach'ın müziği evreni ifade eder ama önemli olan albümde yer alan tüm bestecilerin aynı şeyi hissetmiş gibi görünmesi. Mendelssohn, Bach dünyanın en büyük müziği. Schumann, Bach'ı incelemek hepimizin aptal olduğuna delalet ediyor. Schubert ise Bach her şeyi eksiksiz yaptı. Mahler, Bach'ta müziğin hayati hücreleri dünyanın Tanrı'da olduğu gibi birleşmiştir demiş. Hepsi Bach'a hayran. Peki bu bestecileri birbirine bağlayan ortak nokta nedir? Bizim açımızdan nesilden nesile aktarılan müzik sevgisinin sürekliliği, müziğin ruhu kelimelerden daha iyi binlerce şeyle doldurduğuna Mendelssohn inanıyordu ve sanırım buna babam da inanıyor.

Peter Thomas, oğlu Fred Thomas'la birlikte kaydettiği Dua albümünden Bach'ın Nun Lob Mein Seel den Herrn, Ey Ruhum Rabbe Övgüler Sun adlı koralini seslendirdi.

Anaur Brahem'in After Last Sky albümünden Remembering Hind adlı parçayı dinledik. Gazze Savaşı'nın genç bir kurbanı için yaz müziği olan parçayı cellist Anya Lechner, piyanist Django Bates eşliğinde seslendirdi. Tunuslu ut ustası besteci Brahem, Gazze Savaşı'nın devam eden dehşetine tanık olurken, Mahmut Derviş'in Son Gökyüzünden Sonra Kuşlar Nereye Uçmalı diye soran dizesinden etkilenmiş ve After the Last Sky adlı bu dokunaklı albümünü çıkarmış. Sanatçının 60. doğum günü için yayınladığı albümde farklı kültürlerden ilham alan zarif oda müziği parçaları yer alıyor. Albümde Tunuslu ut ustasına ayrılmaz müzik partnerleri basçı Dave Holland ve piyanist Django Bates eşlik ediyor. Alman cellist Anya Lechner ise Anovar'ın grup müziğine ilk kez dahil ettiği bir cellist olma özelliğini taşıyor. Anya Lechner, Brahem'in bestelerine uzun zamandır aşina ve bunları kendi resitallerinde de seslendiriyor.

Ud ustası Brahim'in ud, cello, piyano ve kontrbas için etkileyici parçalardan oluşan After the Last Sky albümünden cellist Anya Lechner'le birlikte In the Shade of Your Eyes adlı parçasını seslendirdi. Albümün özellikle 2023'te Gazze'de yaşananlar sırasında şekillendiğini söyleyen Brahim, After the Last Sky albümü hiçbir mesaj içermiyor çünkü buna ihtiyacı yok. Müziğimi protesto değil, duygulara alan açmak olarak tarif ediyorum. Filistinli şair Mahmut Derviş'in ünlü şiirinden aldığım bir dizeye dayanan After the Last Sky albümü ve bu albümle aynı adı taşıyan bir parçada besteledim. Şimdi bu parçayı, After the Last Sky adlı parçayı Anaur Brehem, Anya Lechner, Django Bates ve Dave Holland'dan dinleyelim.

Davut ustası Anouar Brahim'in After the Last Sky albümünden son olarak albümle aynı adı taşıyan parçayı Anouar Brahim, Anya Lechner, Django Bass ve Dave Holland'ın yorumundan dinledik. Hank Van Twillert, bariton saksafonunu damarlara işleyen ve ruha dokunan bir şekilde çalan çok yönlü bir saksafoncu. Amsterdam'daki Swelling konservatuarında Ed Bogart'la eğitim görmüş, üstün başarıyla solist diplomasını almış. 1979'da ünlü Amsterdam saksafon dörtlüsünü kuran ve bu dörtlüyle birçok başarılı albüme imza atan Twillert, 2001 yılında Johann Sebastian Bach'ın ünlü cello suitlerini bariton saksafonu ile kaydedince müzik kariyerini hızlandırmış ve ünü hızla yayılmaya başlamış.

Hollandalı saksafoncu Henk van Twillert, Johann Sebastian Bach'ın bir numaralı cello süitinden birinci bölüm prelüdü kendi düzenlemesinden seslendirdi. Saksafoncu Twillert, Grammy ödüllü Portekizli şarkıcı Carlos do Carmo ile birlikte 2002 yılında Portekiz Fado müziği içeren Saudades adlı bir CD kaydetti. Saudades, Hollandaca'da özlem gibi bir anlama geliyor diyor ünlü saksafoncu ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Benim için bu albüm Portekiz'i keşfetmemin bir sonucu. Zengin kültürü ve sonsuz olanaklarıyla güçlü ve yoğun insan ilişkilerine sahip ve her şeyden önemlisi özel bir duyguya sahip bir ülke. Fado. Fado ise açıklanması imkansız güzel bir duygu.

Um braço é a tristeza, o outro é a saudade, e as minhas mãos a

Ai, Lisboa, como eu quero, é por ti que eu desespero.

Hollandalı saksafoncu Henk van Twillerton, Fado Saudades adlı albümünden Fado do Campo Grande ve Saudades adlı fadoları dinledik. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor. Bugün programımıza ilham veren Schubert'in Aya adlı lidini bariton Matthias Gorne, piyanist Andreas Hefliger'in yorumundan dinliyoruz.

Schubert'in Andey Mont, Aya adlı lidini bariton Matthias Gorne, piyanist Andres Hefliger'in yorumundan dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Bursen Klasik bu hafta sonu 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 33. İstanbul Caz Festivali'nin ritmine kapılıyor. Klasik müziğin sınırlarını zorlayan sıra dışı yorumlar, cazla haşır neşir olan usta klasikçilerden yeni keşifler, farklı türleri bir araya getiren müzikal karışımlar, klasik müzikle cazı buluşturan renkli bir müzik dünyası. Klasiklerle cazın yan yana hizalandığı bu benzersiz müzik keşfi için hafta sonunda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te buluşalım.